Yes. Cilambra. Yani Adriba, Oran. Burada da bu mesela bir harita yapıyormuş. Mege hemmeti ne kadar bilen de Gage mi hazır pek çizi bir miktarın ve hemmeti mi nizdik şeva Mesleziz, hazır, mesleziz ki onu guharmış.